çıkan zaman olsun konu yakasınız ya bu işkili kavurmaz ayarlarını prensin o kadar akımı neler olsun değil. Sonra da kalıba ben çiva. Bütün kavur yakanın içinde kumara

Kardeşim, bu boy basatı çıkarttı. Tek aklımdan kalk oraya hak ekiyorsun zaten. Ben de oraya işin imata değil, mızını tuttum hak ekiyedir. Daha avali, bu manada ben bu yukarı kadar babamla da siyasal

şimdiden de akın. Yahu ben ya iddia eden bir şeyden ama en son anlamı önde ikisi kaçar ki bir sonratı var. İyi teala var. Dokunlardan bir beğeni akan su inşa anlamı ediyor. Her zuva çeli şeyin beden su diyorlar. Kamaya dokuma beğeni yedabata çiva sunumunda wato tsaren Allah mabukin sarki a halittunsa suna da matuƙar yawa wanda yake akwai waɗanda yake mun san su Allah mabukin sarki ya ba mu sani ba mu sani a kansu akwai wanda yake mun san ba mu san su ba akwai waɗanda yake ba za mu

0: adam ya adam daha da birkaç işte tişü bıraktı o kadar ama da tenen de karar buta aldı buta.
1: Akıllı tabii ki sadece tanıdığı Hasan ve Evani. Buten de o sadece kalma da kalma da kalma.
0: Yani Allah da akıllı şu ayetin de kadar duk semesta. Bu semesta ana akıllı makama ama practice ana kiran şu ayet. Buna da su acı şikara kansu. Su kadar buna da statistik de buna da şey eski buna da şey. Kumi buna da şey na fakülti. So sen bu da ilgi ana fakülti na üniversite ne mücela mı yazıyor ama karmanı tında. Ama musabu da adayı dibde patakar vaçı. Duvan dan aka ga dan daliban san cewa
1: an san
0: sidina
1: sidina
0: yawa yawa so wannan shi ne
1: to masauraro ku shafa kuna tare da shirin ilimi askin rayuwa daga nan Rama Radio Forensic al'umma ne ta 97.3 a zangon FM inda muke tattaunawa da associate professor Sani Garba Dirimi ya malami a jami'ar Northwest dake Kano inda muke tattauna batun da ya shafi irin dabarun da dalibai suke bi wajen sakar jarabawa a

0: olması gerekiyor. Ama gözünü kibar. Yani son yukarının da güzel tutun akıllarının da bir keyif edin. Akan talaka şimdi kaşın bahane dikkat malı bir bilgi akasanda.
1: Ama misal tüm usulü alıkların sarılması indi tara da akıl da onun için demiş var. Ya da sana. Mutu irin riba ya açı anne sahafa da harika bir kuru. Yetim de aynı su telefa kullan su diye bahsi de mirada bir mutu. İn an putu uzaklar ben de idası dosi gaba. İn kum açı bana ila ola nasa burası ila idası lokacın da diyalu. Tüm yeni lokacın zuha yok. Aci baik ini benar benar demokratia lah si akas yang tak kita pas kantor macam
0: ini benar benar demokratia lah 1978 lah kepada lagi benar benar disebutnya akan jadi bukti syarikat kita ko alam kami bangka bersyabu dan pokok sekian kami.